yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.

0: Tekros. Hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros. Hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531-937-7275.
4: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. 11 Mayıs pazartesi sabahındayız ve 7 çeyrek oldu saatler. Güzel şarkılarla güne başladık. Bakalım günün hava durumu, haftanın hava durumu ile ilgili bir fikir verecek mi bize? Az sonra aktaralım, sonra gündeme geçeceğiz. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

Haftaya güzel bir bahar havasıyla başlıyoruz. Parçalı ve çok bulutlu olacak Trakya'da hava. İstanbul, Edirne, Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek diye tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımız zamansa Trakya'da bugün 23 ile 25 derece arasında değişecek. Güzel bir bahar bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonu anneler günüydü. Sosyal medyada tabii anneler günü paylaşımlarından geçilmiyordu. Bir kez daha biz de kutlayan hafta sonu yayınımız olmadığı için tüm annelerin, annelik duygusu hissedenlerin, anne olmak isteyenlerin anneler günü kutlu olsun. Haftaya güzel şarkılarla başladık. Hafta yoğun. Amerika UFO belgelerini açıkladı. Bazı görüntüleri yayınladı. İlerleyen dakikalarda aktaracağız bu haberi sizlere. Bölgemizde de gelişmeler var. Mesela Ergene'de yapılan bir keşkek şenliği vardı. Oradan ilginç görüntüler hafta sonu sosyal medya aracılığıyla yayıldı. Çatalca'da hepimizi derinden üzen bir deniz kazası meydana geldi. Kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki gençten bir tanesi suya düşerek hayatını kaybetti. Kolu kırılan diğer gencin yardımına vatandaşlar yetiştiler ve kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki artık tabii yaklaşıyor deniz sezonu. Bu tür faciaların, bu tür kazaların olmaması için de yetkililerin önlem alması kadar kişilerin de kendi tedbirlerinin almaları gerektiğini bir kez daha bu vesileyle hatırlatmış olalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: kavga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başında 11 Mayıs pazartesi sabahındayız ve 8'i 4 dakika geçiyor saatler. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün. İstanbul, Edirne, Kırklareli çevresi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı 23 ile 25 derece arasında değişiyor. Bugün güzel bir bahar havası sizleri bekliyor, hepimizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
4: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

bir kez daha dürüst vatandaş, vergisini ya da işte cezasını zamanında ödeyen vatandaş kendini kötü hissedecek, ama öbür durumda mesela işte vergi borcu olanlar ama bugüne kadar ödememiş olanlar için de bir kolaylık geliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme mecliste, vergi muafiyeti ve 72 ay taksit kapıda. Eğer Meclis Genel Kurulu bu hafta varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanunu, teklifini görüşecek, kabul ederse bu dediğim düzenlemeler hayata girmiş olacak. Vergi muafiyeti ve 72 ay taksit geliyor.

0: FM reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 96 21.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Başak Ticareti Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticareti Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
8: Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Pazartesi günündeyiz. 11 Mayıs Pazartesi sabahında 9'u 2 dakika geçiyor saatler. Güneş bulutların arasından kendini gösterdiğinde içimiz ısınıyor. Parçalı ve çok bulutlu bugün. İstanbul, Edirne, Kırklareli aralıklı sağanak yağışlı bugün. Hatta zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı Trakya'da bugün 23-25 derece, dolaylarında keyfini çıkar.

0: Küpe FM reklam. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
5: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Afra radyolarınızdaydı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mustafa Sandal'a saygı bir gecesinde seslendirdiği Mustafa Sandal şarkısıyla. Tabii merak ediliyor acaba Oğuzhan Uğur'un bu projesinde yeni konuk kim olacak diye. Her bölümü merakla beklenen saygı birin yeni konuğu Serdar Ortaç oluyor. Oğuzhan Uğur haberi ünlü popçuyla mesajlaşmasını paylaşarak duyurdu. 4 Ağustos'ta Yeni Kapı'da gerçekleşecek olan Serdar Ortaç gecesinin biletleri de 12 Mayıs Salı günü satışa çıkacak. Saygı birin yeni konuğu Serdar Ortaç 40.000 kişinin karşısında kendi klasikleşmiş şarkılarını yeni neslin, genç neslin şarkıcıları ağırlıklı olarak tabii yer alacaktır. Yepyeni yorumlarıyla 40.000 kişiyle beraber izleyecek.

0: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mevsim festival ve etkinlik mevsimi. Tabii birbiri ardına da başladı şenlikler, festivaller. Artarak da yaz aylarına doğru devam edecek. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde de bu yıl 26.sı düzenlenmiş ama hayret. Yani ben doğrusunu isterseniz daha önce duymuş muydum hatırlamıyorum. 26. Bolluk ve Keşkek Şenliği düzenlendi Ergene'de. 20 dev kazanda pişirilen 2 ton keşkek yoğun katılım sebebiyle yalnızca 1 saat içerisinde tükendi. Şenliğe binlerce kişi, 6500 kişiye yakın keşkek dağıtılmış, ikram edilmiş. O 20 tane dev kazanda pişirilen keşkek 1 saat içerisinde dağıtılmış, tükenmiş, bitmiş. Afiyet olsun.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
6: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Sağanak ve soğuk havaların ardından bahar yüzünü gösterdi. Yurdun bazı bölümlerinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların bu hafta İstanbul'da 19-24 derece civarında olması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı tekliflerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve ekonomi mimarisi için vazgeçilmez ve ülkesi için stratejik bir ortak olduğunu söyledi. Kırklareli'nde tarımsal kuraklıkla ilgili kriz merkezi toplantısı yapıldı, su kullanımı ve tedbirleri ele alındı. Toplantıda su kaynaklarının güncel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.
2: Spor.
3: Eski Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlık seçiminde aday olmayacağı ve hiçbir adayı desteklemeyeceği öğrenildi. İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Real Madrid'i evinde 2-0 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala 29. şampiyonluğunu ilan etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.816 liradan, çeyrek altın 11.197 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Takvimler 11 Mayıs pazartesi gösteriyor. Yeni bir hafta, yeni kararlar ve yepyeni umutlarla mikrofon başındayız. Biliyoruz bazılarımız için yataktan kalkmak bugün her zamankinden biraz daha zordu. Ama unutmayın, her pazartesi yeni bir hikayenin ilk sayfasıdır. İnsanın kendine dahi itiraf etmekte zorlandığı duygularla yüzleştiği en kırılgan anlardan ilham alan, geçmişin izleriyle hesaplaşırken içimizde yaşamaya devam eden ve tam anlamıyla son bulmayan duyguların derinliğini etkileyici bir anlatımla dinleyiciye aktardığı Yalan isimli yeni teklisiyle Gökhan Türkmen bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Güzel bir Mayıs gününden hepinize selamlar. 11 Mayıs gününde baharın o taze kokusunu içimize çekerek yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Hafta sonu anıları geride kaldı. Şimdi önümüzde

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma. Gross.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
4: Küpe FM Reklam.

Haftanın o ilk ve en heyecanlı günü geldi çattı. 11 Mayıs pazartesi yayına tam gaz devam ediyoruz. Trafikte bekleyenler, radyosunun sesini biraz daha açıp pazartesi sendromuna geçit yok diyenler doğru yerdesiniz. Önümüzdeki birkaç saat boyunca gündemi, müziği ve o beklediğiniz yüksek ritmi tam buraya, bu frekansa taşıyoruz. Sanatçıların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını kısıtlı bir sürede 60 saniyede sergilemesini hedefleyen global bir konsept kapsamında performansı, yenilikçi altyapılar ve dinamik bir müzikal atmosferle özel bir platformlarda yayımladığı şarkısını da tüm dijital platformlarda hayranlarıyla buluşturan Murda radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştireceği kritik zirve için çarşamba akşamı Pekin'e gideceğini duyurdu. Görüşmede Çin'le ilişkilerin yanı sıra İran başlığının da masada olması bekleniyor. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde çiçek açan kanola tarlalarıyla yemyeşil buğday ekili alanlar Marmara Denizi manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Özellikle gün ışığının tarlalara yansımasıyla oluşan renk geçişleri dikkat çekti.
2: Spor.
3: İngiltere Premier Lig'de büyük heyecana sahne olan maçta Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Shakhtar Donetsk deplasmanda Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan, Avrupa'da en üst düzey seviyede lig zaferi yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.816 liradan, çeyrek altın 11.197 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Yeni haftanın ilk günü 11 Mayıs Pazartesi, yepyeni başlangıçlara kucak açtığımız bir gün daha. Alarm biraz zor susturulmuş olabilir, kahve henüz etkisini göstermemiş olabilir ama merak etmeyin, bugün güzel şeyler için bir şans daha var. 2018 yılında büyük çıkış yakalayan hit şarkısı Mary Jane'i Bayern Münih'te forma giyen dünya ünlü İngiliz forvet Harry Kane için yeniden yorumlayan şarkının orijinal nakaratındaki Mary Jane ifadesiyle Harry Kane ismi arasındaki ses benzerliğiyle sosyal medyada uzun süredir espri konusu oluyordu. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak stüdyoya giren ve şarkının nakaratını Harry Harry Harry Kane şeklinde güncelleyen Barry

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bunu bir kenara bırakalım çünkü her pazartesi hayatın bize sunduğu taze bir sayfa aslında. Belki yarım kalan bir işi tamamlama günü, belki de uzun zamandır ertelediğiniz o adımı atma zamanı. 2020 yılında yayımladığı ve büyük ilgi gören Taştan Yürek şarkısının akustik versiyonu da tüm dijital platformlarda yayımlayan yeni versiyonuyla sosyal medya hesaplarından Taştan Yürek akustik sizlerle notuyla duyuran şarkıyla kısa sürede YouTube ve TikTok gibi mecralarda binlerce izlenme ve etkileşim alan Sura İskenderli bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim.

0: Ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

Radyodan ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Genç yaşına rağmen istikrarlı çıkışını sürdüren hem dijital platformlardaki başarısı hem de kendine has tarzıyla Türkiye'de rap müziğin yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Blok 3'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştireceği kritik zirve için çarşamba akşamı Pekin'e gideceğini duyurdu. Görüşmede Çin'le ilişkilerin yanı sıra İran başlığının da masada olması bekleniyor. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde çiçek açan kanola tarlalarıyla yemyeşil buğday ekili alanlar Marmara Denizi manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Özellikle gün ışığının tarlalara yansımasıyla oluşan renk geçişleri dikkat çekti.
1: Spor.
3: İngiltere Premier Lig'de büyük heyecana sahne olan maçta Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Shakhtar Donetsk deplasmanda Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan, Avrupa'da en üst düzey seviyede lig zaferi yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.816 liradan, çeyrek altın 11.197 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunuyor.

0: Los estampillos están bien.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Oh, yeah. In fact, coming up next up.

Müzikal takınız Küpe FM'de bu güzel bahar gününde gündüz yolculuğumuza başladık. Sıla ile beraber ağırbaşlı serseri Gürsel Çelik versiyonuyla radyolarınızdaydı. İşte Demet Akalın ve Gökhan Özen yepyeni cover çalışmaları, zaten bildiğimiz bir şarkı aslında, bir araya gelerek yorumladılar. Çok eğlenceli bir versiyon oldu. İşte benden sorulur şimdi sizlere.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
10: For you. In fact, coming up next up.

Hafta başında umuyorum ki keyifler yerindedir. Haftaya bomba gibi bir başlangıç yapmışsınızdır. Sezen Aksu Yani ile radyolarınızdaydım. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Salı akşamından itibaren yağmur başlamış arkadaşlar. Perşembe günü sıcaklık 26'dan 17 dereceye düşüyor. Yani hafta sonuna doğru ilerleyen bir köprü olarak görürsek önümüzdeki günleri, yavaş yavaş bu köprüde ilerledikçe havanın soğuduğuna şahit olacağız gibi görünüyor. Hafta sonu 20-21 dereceyle toparlanma bekleniyormuş yine. Gündüz yolculuğumuza şimdi Oğuzhan Koç'la devam edeceğiz. Kendisine Çağrı Tel Kıvıran eşlik edecek. Şarkıları bitmedi senelerce.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. Çetaş Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. Çetaş Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Safra Bizlerle'ydi. Adı İntikam'dı isimli güzel şarkısıyla. Saygı Bir Gecesi'nde Mustafa Sandal'ın şarkılarından Adı İntikam'dı'yı çok güzel yorumlamıştı. Afra'nın bu yorumuna kulak verdik. Saygı Bir'in sıradaki konuğu da belli oldu bu arada. Serdar Ortaç olacak. Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Ortaç'la aralarında geçmiş olan WhatsApp yazışmasını paylaştı. Müsaitsen Ağustos'ta Saygı Bir yapalım mı diye. Serdar Ortaç da tamam sen hazırlıklara başla demiş. Bakalım inşallah güzel bir Saygı Bir gecesi olur. Güzel yorumcular çıkar sahneye. Şarkılar zaten güzel. Güzel versiyonları olur. Güzel Serdar Ortaç şarkıları dinleriz Ağustos ayında. Sıradaki konuk Serdar Ortaç'ın şarkılarıyla birbirinden değerli müzisyenler olacak. Serdar Ortaç Saygı Bir'in yeni konuğu olmuş olacak. İşte Serdar Ortaç ve Mesafe şimdi müzikal takınız. Küpe FM'de sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Müzikal takınız Küp FM'de değerli dinleyiciler. Bir virüs son günlerde çok konuşuluyor biliyorsunuz. LV Hondius gemisindeki hantavirüs salgınından bahsediyorum. Fransa'ya getirilen 5 yolcudan biri pozitif çıkmış ve durumu kötüleşiyormuş. 22 teması tespit edilmiş. Amerikalı 17 yolcudan biri hafif pozitif, ikincisi semptomatikmiş. 3 Türk vatandaşı karantina altında Türkiye'ye getirilmiş. Söz konusu hantavirüs türü vakaların %50'sinde ölümcül olduğu belirtilmiş değerli dinleyiciler. Bu arada sosyal medyada çok ilginç bir paylaşım tespit edilmiş. 2022 yılından yani yaklaşık 4 yıl kadar önce birisi 2023 yılında koronavirüs bitecek, 2026 yılında hantavirüs başlayacak gibi bir paylaşımda bulunmuş. Bu da çok endişeye sebebiyet vermiş. İnsanlar bu konuyla ilgili çok konuşmuş, çok paylaşım yapmış ama uzmanlar zamanında bu tür işte her konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldığını, sadece bazılarının tuttuğunu söylüyorlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, mesela bir tweet çıkıyor karşımıza, 1997'de atılmış gibi tweetin tarihine bakıyorsunuz, 1997, halbuki o tarihlerde Twitter yok tabii ki. Hatta ve hatta 1974 yılında atılmış gibi tweetler görebiliyorsunuz. Bu Twitter bir arızası mıdır, bug'ı mıdır, bir hile mi yapıyorlar, nasıl oluyor bilmiyorum ama böyle paylaşımlar olabiliyor. Hiç endişelenmeye gerek yok bence. Korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Mabel Matiz'in yepyeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız sizlerle şimdi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da yazı andıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken perşembe günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. ABD ve İran arasında olası anlaşma için taraflar birbirlerine tekliflerini iletirken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, "isteklerimiz meşrudur" dedi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı İsmet Başar, bu yıl düzenli seyreden yağışların Trakya'daki tarımsal üretime olumlu yansıdığını belirterek özellikle buğday, arpa ve kanolada yüksek verim beklendiğini söyledi.
2: Spor.
3: Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, önümüzdeki sezon bütçesinin 500 milyon euro olduğunu söyledi. Kavukçu ayrıca Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservisini ödediklerini kaydetti. Beşiktaş 41 yıl aradan sonra ligde büyük maç kazanamadı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 2 puan çıkarabildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.816 liradan, çeyrek altın 11.197 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Aleyna Tilki'den harika bir Güllü cover'ı dinledik. Oyuncak gibi radyolarınızdaydı. Güllü'yü de buradan rahmetle anıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir müzisyendi. Efsaneler arasındaki yerini almış oldum. Aleyna Tilki'nin yorumunun hemen ardından şimdi bir Aleyna Tilki ürünü şarkı daha dinleyeceğiz. Hadise'nin yepyeni albümüne güzel bir katkıda bulunduğu Aleyna Tilki ne yazarı dinleyeceğiz Hadise'den. Söz müzik Aleyna Tilki. Şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Reklam. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Hesapla alışverişin tek

0: hesaplarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
3: Küpe FM reklam.

eskisine göre düzenli olarak filme izleme oranlarımız diyorum ki hepimizin düştü ama zaman zaman fırsat buldukça izleyenlerimiz mutlaka var benim gibi. Hafta sonu güzel bir film izledim. Şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Size tavsiye etmek istiyorum çünkü güzel bir film bence. Time Lapse arkadaşlar. Özellikle de bilim kurgu gerilim türündeki filmlerden hoşlananlar için biçilmiş kaftan diyebilirim. Aslında filmin bilim kurgu filmi çok yok ama yine de bilim kurgusal bir unsur olduğu için etiket olarak bu da yazılmış. Filmi daha çok aslında bir gerilim filmi olarak nitelendirebiliriz. Time Lapse, Zaman Sapması isimli bir film. Şöyle bir kısaca konusuna bakalım. Üç arkadaş geleceğin fotoğraflarını çeken bir zaman makinesi keşfediyorlar. Bunu yarış bahislerini kazanmak için kullanmaya başlıyorlar ve biri diğerinden daha açgözlü olana kadar her şey yolunda gidiyor. Bir grup genç bunlar. İşte yaşadıkları dairenin karşı tarafında yaşayan gizemli bir adamın evine giriyorlar bir bahaneyle. Bir şey oluyor. O kısmını şu an tam hatırlamıyorum ama sonra işte orada adamın odalarından bir tanesinin duvarında kendi fotoğraflarını çektiğini görüyorlar gizlice adamın. Böyle bir otostopçuluk yaptığını görüyorlar. Sonra da o fotoğrafların aslında henüz gerçekleşmemiş olayların fotoğrafları olduğunu görüyorlar. Yani adamın icat ettiği şey bir zaman makinesi, fotoğraf makinesi. Yani fotoğraf makinesi ama geleceğin fotoğrafını çeken bir fotoğraf makinesi. Sonrasında da adamı dairesinde ölü buluyorlar. Makineye el koyuyorlar. Polise haber vermemeye karar veriyorlar. Ve makineyi de emellerine alet ediyorlar. Yani para kazanmak için geleceği görüp bahis konularında geleceği görüp para kazanmak için kullanmaya başlıyorlar ama beklenmedik olaylar yaşanmaya başlıyor. Bence oldukça sürükleyici, ilgi çekici, başarılı bir gerilim filmi olmuş. Tavsiye ederiz efendim. Zaman Sapması filmini. Bu arada yeni bir film değil. Son yılların filmlerinden bir tanesi değil. 2014 yılı yapımı bir filmmiş. Ben henüz keşfettim. Yeni keşfettim bu filmi. Belki birçoğunuz zaten izlemiş olabilir ama izlemeyenlere ve bu türden hoşlananlara buradan tavsiye etmiş olalım.

Kıyam Bizlerleydi Rüya Gibiydin isimli çalışmasıyla son günlerde dijital platformların yükselen isimlerinden şarkılardan bir tanesiydi. Bu güzel şarkı efendim Gökhan Türkmen'le devam edeceğiz kendisine. Genç starlarımızdan Mert Çodur eşlik edecek. Gökhan Türkmen'e dönecek olursak pop müzik dünyamızın 2000'ler dönemine damgasını vurmuş ilk patlamış Gökhan Türkmen şarkısı. Hatırlarsınız büyük ihtimalle diye düşünüyorum çoğunuz. Büyük insandım. Serkan Söylemez imzalı efsane bir şarkıydı gerçekten. Aynı zamanda internette patlamış ilk şarkılardan da bir tanesiydi. Ama bugün kendisine o şarkıyı değil Pişmanım'ı dinleyeceğiz. Mert Çodur'un şarkısında Mert Çodur'a eşlik edecek. Sevgili Gökhan Türkmen ikisinden bu güzel şarkıyı dinlemiş olacağız. Küpe efendim burası ve işte Pişmanım.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM.

0: Bugünkü son şarkınızı Emre Altuğ'dan dinledik, yeni fark ettim, bizlerleydi. Birazdan haber merkezimizdeyiz ve sonrasında direkte müzik keyfi sizlerle olacak değerli dinleyiciler. Tekrar görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştireceği kritik zirve için çarşamba akşamı Pekin'e gideceğini duyurdu. Görüşmede Çin'le ilişkilerin yanı sıra İran başlığının da masada olması bekleniyor. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde çiçek açan kanola tarlalarıyla yemyeşil buğday ekili alanlar Marmara Denizi manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Özellikle gün ışığının tarlalara yansımasıyla oluşan renk geçişleri dikkat çekti.
2: Spor.
4: İngiltere Premier Lig'de büyük heyecana sahne olan maçta Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Shakhtar Donetsk deplasmanda Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan, Avrupa'da en üst düzey seviyede lig zaferi yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.816 liradan, çeyrek altın 11.197 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Süper FM'den iyi günler diliyorum. 11 Mayıs Pazartesi gününde birlikteyiz. Gökçe Bahadır'ın yepyeni şarkısı Papatya ile başlıyoruz yeni haftaya.

babası için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar...

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Hadise'nin merakla beklenen yeni albümü 8 Mayıs Cuma günü yayınlandı. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm, yayınlandığı ilk gün itibariyle yalnızca Türkiye'de değil, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, Azerbaycan ve Orta Doğu'daki birçok ülkede dijital platformlar tarafından öne çıkarılarak geniş kapsamlı bir uluslararası destek

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklıköyü, 0542 258 43 34.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Aksel İpekçi listeleri alt üst eden hiti Duy Beni ile sahnelerde fırtına estirmeye devam ediyor. Türkiye Top 50 listesinde 5. sıraya, Global Viral listesinde 7. sıraya yükselen şarkı konserlerin en coşkulu anlarına damga vururken, sanatçının Kadıköy adlı parçası da sosyal medyada

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğini de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Süperstar Ajda Pekkan, genç grup Manifest'le söz ve bestesi Ateş Atilla'ya ait olan Hileli adlı şarkıda bir araya geldi. 8 Mayıs Cuma günü yayınlanan şarkı ve geleneksel objelerle bezeli klibi sosyal medyada büyük ilgi

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da yazı andıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken perşembe günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. ABD ve İran arasında olası anlaşma için taraflar birbirlerine tekliflerini iletirken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, "isteklerimiz meşrudur" dedi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı İsmet Başer, bu yıl düzenli seyreden yağışların Trakya'daki tarımsal üretime olumlu yansıdığını belirterek özellikle buğday, arpa ve kanolada yüksek verim beklendiğini söyledi.
2: Spor.
3: Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki sezon bütçesinin 500 milyon euro olduğunu söyledi. Kavukçu ayrıca Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservisini ödediklerini kaydetti. Beşiktaş 41 yıl aradan sonra ligde büyük maç kazanamadı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 2 puan çıkarabildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.816 liradan, çeyrek altın 11.197 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 21, Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Rafet El Roman Dünya Kupası'na katılacak milli takım için hazırladığı marşın müjdesini verdi. Dolu Dizgin adlı çalışmasını 19 Mayıs'ta müzikseverleriyle buluşturacağını açıkladı. Yıldız Silbe'nin marş yazımı ile ilgili yorumlarına değinen sanatçı, marş yazarken hissetmelisiniz ifadelerini kullanarak vatan ve bayrak sevgisinin üretim sürecindeki önemine dikkat çekti. Şimdiki

0: FM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
7: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ragıp Narin, Ece Mumay, Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor teklisini 8 Mayıs'ta yayınladı. Sözü Ertuğ Ömer, Ece Mumay ve müziği Ertuğ Ömer'e ait şarkının düzenlemesi Can Yüce tarafından yapıldı. Ragıp Narin, Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor şarkısının klibini yöneterek ilk yönetmenlik deneyimi

0: Efendim, reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Zeki Arkun, Simge Sağın'la bir araya gelerek yeni teklisi Yeni Biri'yle dinleyicisiyle buluştu. Parça sözlerinde ayrılık sonrası ortaya çıkan sorgulama ve yalnızlık duygusuna odaklanıyor. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan Yeni Biri şimdi

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Evden Uzak yeni teklisini yayınladı. Grup müzikal yolculuğunu bu kez duygusal bir anlatımla derinleştirirken güçlü ifadesiyle dikkat çeken bir işe imza atıyor. Söz ve bestesi Oğuzhan Sever imzası taşıyan En Güzel Hatamsın ilk andan itibaren dinleyiciyi içine çeken yapısıyla öne çıkıyor. Akılda kalıcı nakaratıyla etkisini güçlendiren eser grubun karakteristik müzikal çizgisini daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyor.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
9: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan, sevilen şarkılarını bir araya getirdiği Tekne Kazıntıları albümünü dinleyicisiyle buluşturdu. Besteci, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle Türk müziğinde özel bir yere sahip olan sanatçı, Baharda Kuşlar gibi, Bana Ellerini Ver, Eski Dostlar ve Var Mısın gibi hafızalara kazınan eserlerini yenilenen versiyonlarıyla yeniden yayınladı. Baharda Kuşlar Gibi bizim de bugün veda şarkımız olsun. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da yazı andıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, perşembe günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. ABD ve İran arasında olası anlaşma için taraflar birbirlerine tekliflerini iletirken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, "İsteklerimiz meşrudur" dedi.
2: Spor.
4: Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, önümüzdeki sezon bütçesinin 500 milyon euro olduğunu söyledi. Kavukçu ayrıca Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservisini ödediklerini kaydetti. Eski başkan Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlık seçiminde aday olmayacağı ve hiçbir adayı desteklemeyeceği öğrenildi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6816 liradan, çeyrek altın 11197 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Pazartesi akşamında ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Türk pop müziğinin en iyileriyle size eşlik etmeye başlıyorum her zaman olduğu gibi. Anılarla yaşamak diyen sevgili Tarkan şimdi Küpe FM'de. Hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Küpe FM reklam.

Burası Küpe FM, herkese keyifli haftalar diliyoruz. Tekrar Türk pop müziğinin en iyilerini sizlerle buluşturmaya tam gaz devam ediyoruz. Ve sevgili Ceylan Ertan burada olacak. Onun sevilen sesinden bir cover'ı dinleyeceğiz bu defa. O güzel sesiyle radyolarınızda şimdi sevgili dinleyiciler. Ferdi Özbey'in klasiklerinden de birisi tabii ki. Onu da anmadan elbette geçemeyeceğim. Bir Gülü Sevdim şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Haftanın ilk iş günü geride kalıyor ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde beraberiz Türk pop müziğinin en iyileriyle. Onlardan birisi de sevgili Bengü olacak şimdi. Bu arada evliliğini noktalama kararı aldıktan sonra tamamen müzik kariyerine yöneldi. Bengü daha çok çalışacağım, daha çok üreteceğim diyor. Bir röportajında okudum. Bengü sebebi sensin de şimdi Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabul

0: ne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

İki günlük hafta sonu tatili bitti ve haftanın ilk iş günü başladı ve artık sona erdi birçoğumuz için. İşte haftanın ilk eve dönüş keyfinde sizlerle birlikteyiz ve eve dönüş yolculuğunu süslemeye devam ediyor. En güzel şarkılar Küpe FM farkıyla her zamanki gibi. Onlardan biri de sevgili Betül Demir olacak şimdi. Uykumda bile şarkısı radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Haftanın ilk akşamında ilerlemeye devam ederken Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Göksel Küpe FM'e eşlik eden sesin sahibi olacak şimdi. Rüyaların işi adını verdiği yeni albümünü hali hazırda bizlerle buluştururken sözü ve müziği de kendisine ait olan ve aşkı olgun bir kabullenişle anlattığı ve mekanikleşen bu çağda yalınlığın gücünü de hissettirdiğini söylemek mümkün Göksel'in diliyle. Peki öyle olsunla Küpe FM'de şimdi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da yazı andıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken perşembe günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. ABD ve İran arasında olası anlaşma için taraflar birbirlerine tekliflerini iletirken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, "İsteklerimiz meşrudur" dedi.
2: Spor.
3: Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu önümüzdeki sezon bütçesinin 500 milyon euro olduğunu söyledi. Kavukçu ayrıca Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservisini ödediklerini kaydetti. Eski başkan Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlık seçiminde aday olmayacağı ve hiçbir adayı desteklemeyeceği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6816 liradan, çeyrek altın 11197 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpe FM'de bir efsaneyi, müziğin kraliçesini radyolarınıza getireceğiz. Haftada ilk eve dönüş keyfinde Sezen Aksu radyolarınızda şimdi Sen Ağla Bizlerle.

0: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

en iyiler radyonuzda olmaya devam ederken sırada bu defa sevgili Edis radyonuzdaki sesin sahibi olacak sevgili dinleyiciler. Duman adını verdiği şarkısı radyonuz Küpe FM'de haftanın ilk eve dönüş keyfindim.

Radyonuz Küpe FM'de müziğin sevilen yıldızları burada olmaya devam ederken son dönemde yine üretkenliğini konuşturmaya devam eden bir isim Sammy Cenk radyonuzda çıkmaz bir sokakta.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM Reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 11 Mayıs 2026 Pazartesi akşamında beraberdik. Ben Mehmet Ali, sizlerleydim. Tekrar buluşacağız. Yarın saat 17'de buluşacağız. Bizimle kalmaya devam edin. Bu güzel ilkbahar akşamında müziğin tadını çıkarmaya devam edin sevgili dinleyiciler. Bizden ayrılmayın.

mevsimde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte yepyeni bir haftanın daha ilk gününde Küpe FM'de sizlerleyim ve tabii ki hafta sonuna damgasını vuran olaylar ve magazin ve müzik ve televizyon ve tabii ki Türkçe pop müziğin en iyileriyle en iyilerine eşlik etmek üzere güne vedada buradayım. Bir pazartesi geldi, ona bile veda ediyoruz. Zaman her zamanki gibi hızlı akıyor ve iyi ki müzik var diyorum. Başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Küpe FM Reklam.

Simge'den As Bayrakları dinleyeceğiz şimdi. Galatasaray 2025-26 yılı Süper Lig şampiyonu oldu biliyorsunuz. Bilmez misiniz? Tüm Galatasaraylıları kutluyorum efendim. Üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray toplam şampiyonluk sayısını da 26'ya çıkardı diye her yerde haberler vardı. Zaten atladılar arabalarına, düştüler sokaklara. Tüm Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladılar. Biz de kutlayalım ve Simge ile devam edelim.

Emircan İrek'ten Ruj'la devam edeceğiz şimdi. Geçen gün bir televizyon programına katılıyor. Televizyon dedim çünkü televizyon değil, YouTube programına. Artık zaten hep oralarda biliyorsunuz herkes. Annesine telefon şakası yapmış evleniyorum diye. Annesi de bayağı şaşırmış. Tabii ki annesi telefonla o şekilde duymayı beklemez yani nihayetinde. Erkek anneleri için de çok önemli bir haber bu. Onlar önce bir ince eleyecekler, sık dokuyacaklar falan haliyle bayağı şaşırmış annesi. Emircan İrek'le Ruj'la devam edelim.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
3: Küpe FM reklam.

Sezen Aksu'dan Oh Oh dinleyelim mi? Sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısı. Eskilere gidelim biraz. Hep yenileri dinliyoruz değil mi? Ne güzel bir pazartesi akşamı. Ara ara nostalji yapalım. Bu arada araştırmalara göre bekar kadınlar evli kadınlara kıyasla daha mutluymuş. Bunun nedeni daha az stres yaşamaları, hayatlarını kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilmeleri ve kişisel özgürlüklerinin fazla olmasıymış. Ama tabii ki evlenmek isteyenler, evlat sahibi olmak isteyenler her zaman için olsunlar. Herkes her şeyin dilediği gibi olsun ama burada söylenen araştırmadaki bekar kadınlar isteğiyle bu bekarlığı da yaşıyorlarsa evet öyle de bir gerçek var. Çünkü hem evli olup hem kariyerinin peşinde olan hem çocuklarıyla hem eşiyle hem eviyle uğraşan hanımların işi hiç kolay değil dedikten sonra söz Sezen Aksu'da.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

bittim ben de. Hayat bu belli olurum, pişman olur da dönersen vay. Vay ki ne vay haline.

0: Ay ki ne vay haline.
1: Tarkan'la anılarla yaşamakla devam edeceğiz ve bu akşam da hatırlatacağım, Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyin. Ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan, her şeyden haberdar olun. Arada güzel çekilişlerimiz de oluyor. Onları da kaçırmayın diyorum. Bu arada www.kupefm.com.tr'de tek bir tıkla bizleri tüm akıllı cihazlarınızdan dinleyebileceğiniz adresimiz dedikten sonra söz Megastar'da anılarla yaşamak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Zeynep Bastık'la Zor'la devam edelim. Paris'te evet demiş Zeynep Bastık. Neye evet demiş? Elini de böyle göstermiş, biliyorsunuz yüzük takılır. She said yes diye de bu İngilizce olarak yazarlar genelde, Türk olsalar da. O böyle bir şey yazdı diye demiyorum. Genelde hani böyle bir akım var diye söylüyorum. Evet dediği evlilik teklifi sevgilisinin. Uzun yıllardır da beraberler. Vallahi bayağı birkaç yıl oldu. Serkay Tütüncü var, oyuncu. Hatta ilk Survivor'la tanımıştık onu. Daha sonrasında oyunculuğa başladı. Birçok dizide de oynuyor. Zeynep Bastık'la da güzel bir ilişkileri var. Şimdiden Allah tamamını erdirsin diyoruz ve sözü Zeynep Bastık'a bırakıyorum.

Teoman var sırada. Teoman'dan ne dinlesek, ne dinlesek, ne dinlesek dedim. Bir rüzgar gülü dinleyelim. Valla Teoman yine çılgın açıklamalar yapmaya devam ediyor. Konsere giderken karalar bağlıyorum. Allah'ım şimdi kim rock yıldızı olacak, hiç halim yok diye düşünüyorum diyor. İnsana belli yaşlardan sonra böyle şeyler geliyor. Ben arkadaşlarımla buluşmaya giderken bile böyle hissediyorum bazen. Birkaç gün evde oturduktan sonra sahneye çıkıp konser vermek, bir anda rock yıldızına dönüşmek daha zor tabii. Ve sahneye bir saat kalana kadar emekliliği düşünüyorum diyor Teoman yine o güzel açıklamalarıyla gündemde ve işte Teoman'la devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Murat Boz'dan bir harbi güzel dinleyelim. Geçen gün o da Hadise'nin albüm tanıtımına giden isimler arasındaydı. Yıldız Tilbe de oradaydı. Evde boş boş oturuyordum. Hadise çağırdı. Geldim dedi yine. Yıldız Tilbe'liğini yaptı. Murat Boz da biliyorsunuz jüri üyeliğinden de arkadaşlar Hadise'yle çok seviyor onu. Total paket halinde Hadise'yi çok seviyorum. Onu her zaman destekliyorum diyor ve işte Murat Boz'la harbi güzelle devam ediyor güne veda.

0: Alper FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.

Sertab Erener'den Kumsal'da var sırada. Yavaş yavaş sıcakları hissettiğimize göre efendim Sertab Erener'in o güzel şarkısını da artık dinleyebiliriz. Rahatlıkla her zaman her yaza doğru çalarım biliyorsunuz. Hiç eskimeyecek şarkılardan bir tanesi. Zamansız bir yaz şarkısı. Sertab Erener bu yıl Erevizyon'da sahne almak için tek

teklif aldığını ancak siyasi nedenlerden dolayı bu teklifi geri çevirdiğini açıklamış. Böyle de bir açıklaması var geçmiş günlerden diyor ve Sertab Erener'le devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

Geldik bu akşam da programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam aynı saatte burada sizlerleyim. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam ediyor.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

hayatım hepsi içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynadım.

Şeyde işte yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözün. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.